0: Hoşgeldin yapanlar.
1: Efendim.
0: Where is Wesley House? Negotiations.
1: 1337.